sen etme beni. Söz yandaşı. Sen etme beni. Söz yandaşı. Azerbaycan Radyosu. Azerbaycan Radyosu. Benim radyom.

0: Volkart Banko Baku ASCM Asusto. Banko Baku 18 Feral 2005. Tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: Bu reklam Cem'i 20 saniye çekecek. Her gün dünyada minlerle insan herçengle mübarize yaparır. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Danışır Bakı.
2: Öten iller nəğmələrdir.

0: danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga geçin.
1: Reklam var. Menzil almak aklın yetmirse hisse hisse al. Bununu gözlenip değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık öhdelik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
2: Fasile bitti. Sıra biznesinizlere. Ele indi Bank of Baku'dan 100 bin manatlık sahipkar kredisini minimum 9.9 faizle sipariş edin. Biznesinizi Bank of Baku'yla büyüdün.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
4: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
5: Dikkat. Danışır Bakı. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
6: Söz verdim atama. Kısasını alacağım o kızdan.
7: Nigar.
8: Tek koyma beni.
6: Ben sana söz verdim.
7: Seyran içeride.
6: Yo, gitti.
7: Ara.
6: Seyran. Allah rahmet eylesin Kamera.
7: Sağ ol kızım.
9: Dirilen adam. Bu akşam saat 22'de.
10: Azerbaycan Radyosu'nun yayın tezliklerini nezdinize çatdırdık. Bakı Afşarov 105 FM, Gence 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Fizuli 100.2 FM, Daşkesen 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
0: Danışır Bakı, saat 12'di.

0: yollu 100 illik bir yol. Sen mi geldin? Yüreğden tebrik ederim. Uğurlarınız devamlı ve bol olsun.
1: Kalk artisti Faik Ağayev.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zəng et.
2: Reklam yerleştirmek için 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Danışır Bakı.
4: Öten iller nəğmə.
3: Danışır Bakı.
4: Öten iller nəğmələrdir.

0: dirilen adam bu akşam saat 22'de.
1: Azerbaycan Radyosu'nun yayın tezliklerini nezerinize çatırdık. Bakı Apşarol 105 FM, Gence 90 FM, Aksu 88 FM, Akstafa 93.5 FM, Fizuli 100.2 FM, Daşkesen 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Haçmaz 104.5 FM, Zakatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zengilan 100.5 FM, Şeki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedebey 105 FM.
2: Danışır Bakı, saat 17'de.

0: Bol Kart Banko Baku ASCM Asustola Banko Baku 18 Feral 2005. Tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Premium Residence Sipriz layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Döktaş.
2: Sahipkarların dikkatine. İndi elektron imza almak tam pulsuzdur. Nece? Sima imza ile. Eleinde mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cemi bir dəqiqə elde.

0: O kart Banco Baku ASC'ye mensustu. Banco Baku 18.5.2005 yıl tarihi 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Deluxe Residence Sibris'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 63.

cazır bacanlar da öldü orada. Esas oydu ki, bunlar hamısı bu musiqini başa düşürler, hiss edirlər. Musiqini de başa düşmek için, hiss edemek için gerek doğrudan intellektual adam olursan, yani musiqinin bütün janrlarını bilirsen. Mesela herden beri deyilir bir şey var, mesela cazda jam session deyirlər. Mesela müxtəlif musiqçilerdiler, bir de çalmıyor, birden yığılırlar bir yeri, başta bir tane kompozisyon çalmağa. Bunlar bu kampanyasını hiç var, bir yeri çalmıyor, birinci defa otururlar, çalırlar. Hamısı da öz partiyasını